0: Sarojojo, Hacıvan Namuklu Sadam, Bando Benim Cacucu, Dayku Pandı Çarup, Diyim Tendo Çanahi, Sumuro Bağımlı Kumar, Vanun Vajabıcaya Dihum, Vanun Haru Kali Sukar.
1: Ben?
0: Yani ben yana gonsa çiçek pişti lokrajak. Tam düt adolette balladam. Andre patra pavan sutanam. Mahavir Vikram gajarangi. Kuma te neva sunde ki sangi. Kanchan bernaj subis. Kane ne kundal kanchatagil. Hat bajar bajaraj. Kandi mujane saji.
1: Sankara
0: Savanakis, Nandan Tejupata, Hajuka Bandan Vidya.